asıl kartam da bir kus alat. Atalarımızın yolun yolda bir kus alışka salıştan dadım. Onca yaşımdan başlayıp bir kus alışka kısıgıp atam salgan deyip yürüyen geldi.

0: Yani anan çırgalap. Yakşı kısık algıday bulgundan kinir an uçursa bol atanı.
1: Tatlı!

asıl kartam da bir kuş salat. Atalarımın yolun yolda bir kuş salışka salıştan dadım. Yaşımdan başlayıp bir kuş alışka kısıgıp atam bir kuş alganda içip yürüyen geldi.

0: 河旗位于新疆西部天山以南的边境线，在这里游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Atım Mursa'nın da cönüm kurmaz. Çalancı da diyor halkın kıştağına bulun. Kış günleri bürküt salağız. Kışta cazdın günü büstün günü bürküt varmayız. Kıştın günleri tap tap salağız.
0: Kırkızı Zuley 驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史，他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物足以让一家老小温饱过冬。

0: 父亲轻松带上他的鹰捕到了假猎物。接下来该莫尔莎买买提来训他的新鹰了。
1: Halvalandığım bürkütü yanı bürküt. Hani gövrek kötürüş gerek. Gövrek kolgalıp kötürüp. Ama anday kılgandan kiyin anan al üyesi bunday yoğuşuk da bir kişiye üstüş.
2: Oy daha kirlikken öldürmez mi? Çığırım etmeyi var.